Spartacus'tu adım. Ve Kara Afrika'dan zenci köleler taşıyan Amerikan gemilerinde forsaydım. Çin duvarının çamurunu, Mısır piramitlerinin hamurunu ellerimle kardım. Ve her yıkılışında Babil kentini ben onardım. Hannibal ahırlarımı iyi temizle dedi bana. Bendim ortaçağ derebeylerinin tarlasını süren, sığırlarını güden ve ellerimle öldüğüm kale duvarlarının üstünde Barbunya Şövalyesi'nin oklarıyla ölen, satın alınan, öldürülen bir köleydim ilkin. Sonra adım Serf oldu. Ve sonra canımı bağışlayan yasalar kondu. Atını tımarladım Sezar'ın ve aslan yürekleri Şar'ın. Uğruna öldüm kral Septim Sever'in. Septim Sever'se beni hiç sevmedi. Hiç. Uyumak şimdi. Uyumak. Uyanmak 100 yıl sonra sevgilim. Hayır, hayır. Ben Spartacus değilim. Kendi asrım beni korkutmuyor. Ben kaçak değilim. Asrım sefil. Asrım yüz kızartıcı. Asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken gelmişim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla öveniyorum. Bana yeter. 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek. Ve dövüşmek. Ve dövüşmek yeni bir alem için. 100 yıl sonra sevgilim. Hayır. Her şeye rağmen daha evvel. Ve ölen ve doğan ve son gülenleri güzel gülecek olan 20. asır. Spartacus'tu adım. Ve Kara Afrika'dan zenci köleler taşıyan Amerikan gemilerinde forsaydım. Çin duvarının çamurunu, Mısır piramitlerinin hamurunu ellerimle kardım. Ve her yıkılışında Babil kentini ben onardım. Hannibal ahırlarımı iyi temizle dedi bana. Bendim ortaçağ derebeylerinin tarlasını süren, sığırlarını güden ve ellerimle ördüğüm kale duvarlarının üstünde Barbunya Şövalyesi'nin oklarıyla ölen, satın alınan, öldürülen, öldürülen.

bir Yörük obasında geçer. Oba beyi, obanın en güzel kızını sever, evlenirler. 7 yıl geçer, çocukları olmaz. Bütün oba düşman kesilir geline. Geceler boyu Tanrı'ya dua eden genç kadın, nihayet muradına erer, bir oğlu olur. Yaz gelende bütün oba göç hazırlığındadır. Elmalı'dan çıkarlar yola. Uğursuz bir kartal, bir iki dolanır, bula bula talihsiz gelinin beşikteki yavrusunu bulur. Deliye

Belki çok akşamlar geçirdik, karanlık, mahzun. Uzak yaşamalarda kendi kendimize dal olduk, çiçekten, yapraktan yoksun. Ses olduk, kapandık kendi içimize, o en duvarların ardında, o en bakılamaz gözlere karşı, çağları yüklenmiş gibi yorgun vardı. Aralıksız direnç, bir korkunç, bir yeni. Bir evren başka bir evreni yansıttı bizde. Bir düşünce başka bir eylemi. Bir kırlangıç şarkısı gibi aynı çizgide ama bir kanat kadar kendimiz kalarak. Bir sıçramada şehirden şehire. En uzak dağ köylerine vardı yolumuz. Ben diyenler biz dedi önce vardı. Aralıksız bir direnç vardı ama sonsuz tarihe doğru büyüyen mahpusluğun ilk gecesinden arkadaki, kapılardan sığmayan, pencereden girmeyen, durduğun çizgide kırlangıçlar gibi, havaya görülmedik biçimler çizen, vardı, vardı, aralıksız bir direnç vardı.